Odé Radyo. Thank you.

Odeya'nın alanında uzman ve profesyoneller tarafından hazırlanan tüm yatırım içerikleri Odeya Yatırım Odaklı Bülten'de bir araya geliyor. 15 günde bir Odeya Bank LinkedIn hesabında yayınlanan bülten, farklı platformlardaki içerikleri derleyerek finansal okuryazarlığını geliştirmeni kolaylaştırıyor.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Şehrin temposu yükseliyor, piyasaların gündemi her an değişiyor. Odea Radyo yatırım dünyasının içinden sesleri, uzman bakış açılarını ve güncel ekonomi gelişmelerini bir araya getiriyor. Nerede olursan ol, gündemin bir adım önünde kalmak istiyorsan Odea Radyo'ya kulak ver.

Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Modern Radio. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
2: Merhaba herkese. Ekonomi gündemini birlikte değerlendirdiğimiz programa tekrar hoş geldiniz. Bugün küresel ekonominin yeniden en hassas başlıklarından biri haline gelen enerji piyasalarını konuşacağız. Konuşmadan edemiyoruz çünkü her daim kendini hatırlatıyor. Yine petrol ve doğalgaz fiyatlarında çok belirgin bir yükseliş görüyoruz. Ama bu kez yani hikaye sadece ham petrol fiyatı değil. Çünkü daha da önemlisi ham petrolden üretilen petrol ürünlerinin fiyatlarında da çok güçlü bir artış var. Benzinde, motorinde, jet yakıtında, denizcilik yakıtlarında yani ekonominin taşımacılık, seyahat, lojistik ve üretim tarafında doğrudan kullanılan ürünlerinde de belki de ham petrolde yaşanan yükselişten daha hızlı bir yükseliş var. Dolayısıyla bugün aslında tek bir enerji fiyatını değil, enerji zincirinin tamamında oluşan baskıyı konuşmamız gerekiyor. Şimdi büyük fotoğrafla başlayalım ilk önce. Bu yayını yaparken Brent petrol yaklaşık $100 civarındaydı. Amerikan tipi WTI petrolünde ise $95 civarında bir işlem görüyordu. Yani Ağustos başından bu yana tekrar bakıldığında %30'un üzerinde yükselmiş durumda bir petrolle karşı karşıyayız. Temel nedenini biliyoruz zaten. Orta Doğu'daki çatışmalar, özellikle Hürmüz Boğazı çerçevesinde arz risklerinin yeniden artması, savaştan önce dünya petrol ve gaz ticaretinin yaklaşık 5'te 1'i Hürmüz Boğazı'ndan geçiyordu. Bugün trafik kısmen devam etse de eski seviyelerin halen ve halen belirgin biçimde altında. Bunun neden önemli olduğunu da biliyoruz. Çünkü soru şu, petrol gerçekten ihtiyaç duyulan ülkeye ulaşabiliyor mu? Bir bölgede petrol var olabilir ama tanker geçemiyorsa, sigorta maliyeti çok yükselmişse, liman çalışmıyorsa, rafineri devre dışıysa petrolün varlığı tek başına yeterli de olmuyor. Dolayısıyla enerji piyasasında yaşanan sorunlardan biri de tam olarak bu ve bunun da diğer petrol ürünleri fiyatları üzerinde etkili olduğunu görüyoruz. Uluslararası Enerji Ajansı'nın Ağustos petrol piyasası raporuna göre küresel petrol arzı Temmuz ayında günlük 101.5 milyon varile yükselmiş olsa da halen geçen yılın aynı döneminin bayağı altında. Körfez'de ise savaş öncesine kıyasla günlük 8 milyon varilden fazla üretim halen devre dışı durumda. Uluslararası Enerji Ajansı 2026 yılı genelinde de küresel petrol arzının günlük ortalama yaklaşık 4.3 milyon varil azalmasını bekliyor. Bu rakamlar zaten tek başına ciddi. Ama bugün asıl ilginç olan konu rafine ürün tarafında. Şimdi temel bir ayrımı yapalım burada. Ham petrol ile benzin aynı şey değil. Motorin de aynı şey değil. Jet yakıtı da aynı şey değil. Ham petrol rafineriye giren ham madde. Rafineride işlendikten sonra farklı ürünlere ayrılıyor. İşte biraz önce bahsettiğim benzin, motorin, jet yakıtı gibi yakıtlara dönüşüyor. Dolayısıyla dünyada ham petrol bulunması otomatik olarak yeterli benzin veya yeterli jet yakıtı olduğu anlamına gelmiyor. İşte enerji piyasasının kırılgan tarafı da burada ortaya çıkıyor. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre küresel rafinerilerin işlediği petrol miktarı Temmuz ayında artsa da geçen yılın aynı döneminin yaklaşık 5 milyon varil günlük altında. Yani dolayısıyla da benzin, motorin ve jet yakıtı gibi ürünlerde marjlar çok yüksek seviyelere çıktı. Burada son zamanlarda duyduğumuz bir kavram da var. Son zamanlar değil, çok uzun zamandır duyuyoruz ama zaman zaman daha fazla duyuyoruz. O da crack spread. Bunu çok mümkün olduğunca

0: anlatayım. Diyelim ki bir rafineri 100 dolara ham petrolü alıyor. Bunu işliyor ve işte bir petrol ürünü çıkartıyor. Motorun çıkartıyor, işte benzin çıkartıyor. Ortaya çıkan ürünün fiyatıyla ham petrol fiyatı arasındaki fark bize o ürünün ne kadar kıt olduğunu gösteren önemli bir işaret de oluyor. Eğer bu fark çok açılıyorsa aslında piyasada demek ki ham petrol var ama nihai ürün yeterince yok mesajı veriliyor. Mesela motorinde bu fark oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda. Bu gerçekten sıra dışı seviyelerden bahsediyoruz ama hikaye sadece motorun değil tabii. Mesela jet yakıtı da önemli. Uluslararası Enerji Ajansı'na bakalım yine. Diyor ki Rusya, Orta Doğu ve Asya'dan yapılan jet yakışı ihracatı yıllık bazda yaklaşık 670 bin varil günlük azalmış durumda. Bu bölgelerin deniz yoluyla yaptığı küresel jet yakıtı ticaretinin yaklaşık 1/3'üne karşılık geliyor. Uçaklar için yani. Benzin tarafında da yaz seyahat sezonuyla birlikte talebin yükseldiği bir dönemde bu sefer yine arz sıkışıklığı oluştu. Yani benzin, motorin ve jet yakıtı aynı anda baskı altında kaldı. Bu neden dünya ekonomisi açısından önemli dersek, çünkü her ürün ekonominin farklı bir alanına dokunuyor. Yani benzin daha çok bireysel ulaşım ve tüketici harcamaları üzerinde etkili. Fiyat arttığında hane halkının ulaşım bütçesi büyüyor. Bu da başka alanlara ayırabileceği geliri azaltıyor. Motorin, lojistik, tarım, ağır taşımacılık ve bazı üretim süreçleri açısından önemli. Buradaki fiyat artışı şirketlerin maliyetlerine daha doğrudan girebiliyor. Hatta buradan yine dolaylı olarak hane halkı bütçesini zorlayabiliyor. Çünkü örneğin çiftçilerin maliyetlerinde önemli artış ürünlere yansıyor. Dolayısıyla bu da işlenmemiş gıdaya yansıyabiliyor. Jet yakıtı ise havacılık sektörünün temel girdilerinden biri. Jet yakıtı yükseldiğinde de hava yollarının maliyetleri artıyor. Bu da zaman içerisinde uçak bileti fiyatlarına, turizme, iş seyahatlerine ve kargo taşımacılığına yansıyabiliyor. Denizcilik yakıtları da benzer şekilde küresel ticaret açısından önemli. Bugün dünya ticaretinin büyük bölümü halen deniz yoluyla yapılıyor. Dolayısıyla bunker fuel dediğimiz denizcilik yakıtlarının fiyatı yükseldiğinde konteyner ve navlu maliyetleri de etkilenebiliyor. Örneğin Reuters'ın son verilerine göre bazı önemli denizcilik yakıtlarının fiyatları savaş öncesine göre halen %60'ın üzerinde yüksek. Bunları bir araya getirdiğimizde şunları görüyoruz. Halen geniş bir enerji şoku yaşadığımızı anlıyoruz. Bu da tabii iki temel riski ortaya çıkartıyor. Zaten etkilediği alanları söyledim ama daha makro bir çerçevede baktığınızda zaten bu sefer global enflasyon dinamikleri açısından enflasyonu, ikincisi de büyüme dinamiklerini ve bu iki noktadaki riskleri ortaya çıkartıyor. Şimdi doğalgaza da bir bakalım. Doğalgaz tarafında da benzer ama farklı bir hikaye var. Avrupa için referans kabul edilen Hollanda TTF doğalgaz fiyatları yine bir yükseliş içerisinde 75-80 euro arasında. Bu da bir yıl öncesine göre çok ciddi bir artış. Yani Avrupa açısından burada temel sorun enerji arzının yapısı. Çünkü neden? Rus gazına bağımlılığın azaltılmasının ardından Avrupa çok daha fazla LNG, yani sıvılaştırılmış doğalgaz ithal etmeye başladı. İşte bu nedenle de Avrupa bugün Katar, ABD ve diğer LNG üreticilerinden gelen kargolar için Asya ile rekabet ediyor. Orta Doğu'dan gelen LNG akışlarında sorun çıktığında fiyat çok hızlı tepki verebiliyor. Üstelik kışa yaklaşırken depoların doldurulması gerekiyor. Çünkü kışa yaklaşırken bir hazırlık da gerekiyor. Reuters'ın mesela son değerlendirmelerine bakıldığında Avrupa'daki gaz depoları yaklaşık %66 dolulukta. Ve bu oran yılın bu dönemi içinde tarihsel olarak düşük kabul ediliyor. Dolayısıyla doğal gazda da fiyatların seyrini yalnızca tüketim değil, kış öncesi stoklama ihtiyacı belirliyor. Bu neden önemli? Çünkü doğalgaz yalnızca evleri ısıtmıyor, elektrik tüketim üretiminde de kullanılıyor, kimya sanayide de kullanılıyor, gübre üretiminde de kritik bir girdi. Cam, seramik, metal gibi enerji yoğun sektörlerde de önemli. Dolayısıyla doğalgaz fiyatlarındaki artış da petrol ürünlerinde olduğu gibi zincirleme maliyet etkisi yaratabiliyor. Özellikle Avrupa sanayi açısından son derece hassas bir konu ve zaten son yıllarda Avrupa sanayisinin rekabet gücü tartışılırken en önemli başlıklardan biri de enerji maliyetleri olmuştu. Şimdi doğalgaz yeniden pahalanırsa bu baskı tekrar artabilir. Türkiye'ye geldiğimizde de Türkiye açısından enerji fiyatlarındaki bu yeni yükselişi birkaç ayrı kanaldan düşünmek gerekiyor. Dış ticaret ve cari denge, enerji ithalatçısı olduğumuz için ithalat faturamız artıyor. Zaten bir önceki programda orta vadeli ekonomik programdan bahsetmiş ve buradaki 2026 yılı enerji ithalatı tahminleri ve dış ticaret tahminlerinden bahsetmiştik. Dolayısıyla enerji fiyatlarında her kalıcı yükseliş Türkiye'nin dış finansman ihtiyacı açısından önemli oluyor. İkincisi de enflasyon. Petrol fiyatı yükseldiğinde mesela bunun ilk etkisini benzin ve motorinde görüyoruz. Burada da bitmiyor hikaye. İşte jet yakısındaki yükseliş hava yolu maliyetlerini etkiliyor. Biraz önce söylediğim gibi bütün dünyada olduğu gibi. Motorin taşımacılığı etkiliyor. Denizcilik yakıtları namlun maliyetlerini etkiliyor. Doğalgaz sanayi ve enerji üretim maliyetleri etkileniyor gibi gibi. Burada tabii bizlerin kullandığı iki kavram var. Yani bir birinci tur etki, bir ikinci tur etki. Birinci tur etki çok basit. Yani benzin fiyatı yükseliyor, doğalgaz faturası yükseliyor gibi. İkinci tur ise bu maliyetlerin başka fiyatlara geçmesi. Yani mesela jet yakıtı yükseliyor. Bu birinci tur etki. İkinci turda taşımacılık maliyetleri artıyor. Dolayısıyla bu da gıdaya yansıyor gibi. Ya da işte bilet fiyatına yansıyor gibi. Bunlar da ikinci tur fiyatları ve bu zincir giderek problemi arttırıyor tabii ki. Evet, programın sonuna gelirken de bütün tabloyu bir cümlede toparlayayım. Yani bugünkü enerji sorunu sadece petrol 100 doları geçti meselesi değil. Bu başlığı atmak değil. Asıl dikkat çekici olan enerji sisteminin birkaç farklı noktasında aynı anda baskı oluşması. Ham petrol pahalı zaten. Rafineri kapasitesi sınırlı. Benzin, motorin, jet yakıtı, denizcilik yakıtları, doğalgaz pahalılaşıyor. Dolayısıyla ekonominin enerji faturasına tek bir kanaldan değil, birkaç kanaldan aynı anda baskı geliyor. Dünya ekonomisi açısından bunun anlamı ve bizler Türkiye açısından da bunun anlamı çok benzer. Dezenflasyon süreci daha zor hale geliyor, büyüme üzerindeki baskı artıyor ve işler daha karmaşıklaşıyor tabii. Bu nedenle önümüzdeki dönemde yalnızca Brent petrol fiyatını değil, petrol ürünlerini, marjlarını, jet yakıtını, motorini, benzin fiyatlarını ve doğalgaz piyasasını da birlikte izlemek gerekiyor. Çünkü bugün küresel enerji şokunun gerçek boyutu tam olarak bu toplam resimde ortaya çıkıyor. Bir sonraki programda farklı bir başlıkla karşınızda olacağız. Yeniden buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi.
2: ODYA Radyo.

0: Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

Parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, yatırımın sesinde hafta başında yatırım ve finans gündemiyle karşında. Yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odeon Radyo'da.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo.

keyfinin arasına ekonomi ve finans dünyasından ilgi çekici makale özetleri karışıyor. Sesli makaleler Odeon Radyo'da müzik akışının içinde her an seni bulabilir. Kulağını Odeon Radyo'dan ayırma.

0: it's all for you. Stand. Came here with my funk in my hand. Baby. I came here with my funk in my hand.
1: I love it. I love it. I think it's good.
2: Eylül yeni başlangıçlar ayı. Yeni bir döneme girerken akılda beliren yatırım ve birikim soruları da çoğalıyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'le finans profesyoneli ve akademisyen Doktor Emrah Ahi haftanın sorusunda yatırım ve birikime dair merak edilenlere yanıt veriyor. Haftanın sorusunda uzman isimlerin yanıtları gün içinde Odeon Radyo'da seni bekliyor.

mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü, yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.
1: Odeya Radyo.

Tatil bitti. Şehrin temposu hızlandı. Odeon Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin'le Chill Zone, günün temposunu yavaşlatacak müzik seçkisiyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla aynı gün saat 20'de Odeon Radyo'da yayında.

0: Yanımda Atilla Köksal, yatırım bankacısı. Atilla hoş geldin.
1: Hoş bulduk seni.
0: İşte sosyal medyada takip eden bir takipçim şunu sormuştu. İşte ben 32 yaşındayım. İşte maaşla çalışıyorum. Çalışıyorum maaşla ama hani bir türlü ay sonunu getiremiyorum ya da getirebiliyorum ama arada kendimi koruyacak, kollayacak bir yatırım yapamıyorum. Para algımız da değişti diyor doğal olarak. Hani biz paraları daha büyük işte 100 binimiz olsun sanki yatırım öyle yapılırmış gibi. Dolayısıyla şunu sormuş, ben ne yapacağım? Yani o Burak isimli takipçimiz, sosyal medya takipçimiz ne yapacağım diyor. Yani ben baştan ne yapmalıyım maaş atar yatmaz? Bir yerde yanlış mı yapıyorum? Ya da herkes böyle mi? Yoksa tek mi ben böyleyim? Diğerleri nasıl başarıyor? Diye sorular soruyor. Benim etrafımdakiler de soruyor, kardeşlerim de soruyor. Yani biliyorsun herkes sorar. Tabii iş böyle olunca insan şunu soruyor. Maaşımın ne kadarını ben temel ihtiyacı ayırmalıyım? Ne kadarını keyfi harcamalar yapmalıyım? Ne kadarını yatırım tarafına kanalize etmeliyim? Ve bunu nasıl uygulamalıyım? Öncesinde mi sonrasında mı? Böyle sorular geliyor. Sizin de çok tam konunuz zaten.
1: Evet evet. Ben biliyorsun bu konularda evet. 4 tane kitap yazdım. Hani nasıl birikim yapmalıyım? Yani nasıl tasarruf etmeliyimle başlayıp nasıl birikim yapmalıyım? Ve nasıl yatırım yapmalıyım? Değil mi? Hepimiz bu soruların cevaplarını arıyoruz. Ama önce bir kere şunu bir anlamamız lazım. Eğer bir işimiz varsa, bir maaşımız varsa, akşam gidecek bir evimiz, bir çatımız varsa, dünyadaki insanların birçoğundan daha iyi durumdayız. Bir kere bunu böyle bir anlayıp şükretmemiz lazım. Gerçekten. Çünkü dünya yüzünde yaşayan insanların yarısı neredeyse yoksulluk sınırında. Bunu bilmemiz lazım. Bir de bu zenginlik denen kavram da çok relatif bir şey.
0: Çok da karıştı. Yani,
1: tabii. Şimdi gene bir rakam söyleyeyim. 100 bin dolar.
0: Evet.
1: Büyük bir para mı? Büyük bir para. Büyük bir para mı? Bir cip alamıyorsunuz değil mi 100 bin dolara? Ama dünyada yaşayan 8 milyar insanın %90'ında 100 bin dolar yok.
0: Çok,
1: %90'ında.
0: Çok büyük rakam aslında.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Yani sadece
0: biz
1: %10'unda
0: zengin,
1: var.
0: Herkes zengin zannediyoruz ya.
1: Tamam yani dolayısıyla yani bu zengin olmak milyonlarca doları olmak veya yüz binlerce dolar olmak falan değil. Yani birisi yaşamı boyunca ufak ufak ama düzenli yatırımlar yaparsa ama ayda 100 lira, 300 lira, 500 lira ama 1000 lira ama bunu
0: kesesine göre
1: şimdi, o Burak Bey miydi? Burak Bey 32 yaşında.
0: Evet öyleymiş. Daha
1: çok daha
0: başlamamış da.
1: Çok genç bir arkadaş.
0: Evet.
1: Yani onun önünde daha 30 senelik bir iş hayatı var. 30 sene. Yani değil mi? 60-65'e kadar çalışacak. Çünkü geçmişe göre önemli değişiklikler oldu insan yaşamında. Yaşam beklentisi uzadı.
0: Tabii.
1: Bizim dedelerimiz, babaannelerimiz, anneannelerimiz ortalamada 50'li yaşlara kadar yaşıyorlar. 50-55,
0: bilemedin 60. Bilemedin, tabii.
1: Şimdi bu uzadı. 65-70-75 oldu. Dolayısıyla ortaya bir yeni bir risk daha çıktı yalnız.
0: Ne gibi?
1: Riski de uzun yaşam riski.
0: Hmm.
1: Şimdi uzun yaşam güzel bir şey ama birikimin yoksa
0: o
1: sıkıntı
0: güzel,
1: yaratıyor.
0: Güzel. Tabii,
1: yani
0: tabii,
1: şimdi 60-65'e kadar çalışıyorsun. 65'te emekli oluyorsun. Neye güveniyorsun? Sosyal güvenlik sistemine güveniyorsun.
0: Normalde.
1: Ama sosyal güvenlik sisteminden aldığın maalesef son maaşının bir yüzdesi kadar oluyor. Belki dörtte biri, belki üçte biri şanslıysan.
0: Bir de belki 90'a kadar yaşarsan önünde bir 25 senen daha oluyor.
1: Arada hastalığı var şusu.
0: Evet.
1: Bir de en muhtaç olduğun yıllar
0: tabii.
1: Değil mi? Dolayısıyla bu finans literatürüne yeni bir risk daha girdi. Uzun yaşam riski diye. Ona hazırlıklı olmak lazım. Onun için de genç yaşlarda mutlaka ve mutlaka büyük küçük demeden ne yapıp yapıp birikim yapmak lazım. Bir kere birinci ben bir şey yazdım son kitabımda. Finansal refaha ulaşma algoritması diye bir şey hani algoritma şimdi şey ya popüler ya da moda. Çünkü kitabın adı Dijital Çağda Yatırımdı. Hadi ona uygun olsun diye.
0: Algoritma.
1: Algoritma ama sonuçta hani yapılması gereken şeyleri listeledim. Bunun en başında bütçe yapmak gerekiyor. Yani bir bütçe yapman lazım.
0: Gelir herkesin gider dengeni yapacaksın.
1: Yani çok. Yani bütçe yapmak da hiç öyle zor bir şey değil. Yani dört işlem yapmayı bilen herkes ki bölmeye bile gerek yok. Yani toplama, çıkarma, çarpma yapmayı biliyorsan bütçe

0: yapabilirsin. Ne yapacaksın? Al kalemi kağıdı eline veya biraz daha şeyse hani bilgisayarla haşır neşirsen bir Excel şeyi al. Uygulamalar da var. Şimdi çok güzel Türkiye'de uygulamalar da var. Bütçe uygulamaları. Bugün ara şeyden indir birisini yapsın senin için. Ama çok kolay zaten. Yani gelirleri yazıyorsun, giderleri yazıyorsun. Ve bunları takip etmen lazım.
1: Peki orada mesela ilk birkaç ay yazarak nerede çok fazla açığın var, nerede çok harcaman var, nerede ne kadar borcun var ya da ne kadar keyfi harcama yapmışımı tespit edip mi
0: zaten bütün ilerlemen şey, bütün gerekiyor. Amaç bu iş. Yani şimdi bütçe yaptığın zaman gelirleri takip ediyorsun. Gelirlerde çok fazla yapacak bir şeyin yok değil mi? Yani birçok insan
1: var.
0: Sabit gelirli olduğu için hani şu olmuyor, ben bu ay gelirimi bir %20 arttırayım, olmuyor. Yani gelir neredeyse sabit gibi zam dönemine kadar. Ama giderler tarafında işte kira ödüyorsun, işte ulaşım giderleri var. Çoluğun çocuğun varsa onların giderleri var.
1: Sağlık,
0: yemek,
1: eğitim,
0: kıyafet vesaire bir sürü alt alta yazıyorsun bunları. Ve bunları takibe alıyorsun. İşte elektrik gideri mesela, ne kadar elektrik, ne kadar su harcıyorsun. Bunu belki biraz kıyaslama, yani komşularınla konuşup onlar ne kadar harcıyor, sen ne kadar, acaba senin sisteminde bir yanlışlık mı var? Yani bir yerden tasarruf edebilir misin, hep bakman gerekiyor.
1: Bu işi yaptıktan sonra önce ona bakacağız. Nereden tasarruf edebilirim?
0: Nereden tasarruf edebilirim? Çünkü 50 lira oradan, 100 lira buradan, 200 lira buradan hiç beklenmedik rakamlarda tasarruf edebilirsin. Yani ayda mesela bir 500 lira, 1000 lira böyle bir kenara ayırmak, yani tasarruf etmek, ne demek tasarruf etmek? İsrafı kesmek değil mi? İki tane Arapça kelime bunlar. İşte israfı kestiğin zaman tasarruf etmiş oluyorsun. Tasarruf ettiğin zaman birikim yapmaya başlıyorsun. Değil mi? Şimdi bazen mesela ne yapıyoruz? Şimdi bir de tabii dijital çağda yaşıyoruz. Şirketler doğal olarak bize ürün satmak için sürekli davranışsal müdahalelerde bulunuyorlar. Bizi etkilemeye çalışıyorlar. Diyorlar ki Zeliha Hanım, sen geçen gün şu siyah şeyi almıştın.
1: Beyazı
0: şimdi
1: da var.
0: Bunu, beyazı da var. Yaz geldi. Hem de %30 indirimli. Ama
1: kanca.
0: Sadece 2 gün kaldı. Yani 2 gün sonra bitiyor bu şey. Şimdi bir anda ne yapıyor? Bir heyecana kapılıyor. Yaz da gelmiş. Bir heyecanlanıyorsun. Dopamin. Şimdi vücudumuzun tabii salgıladığı hormonlar da bizi çok etkiliyor. Dopamin, çünkü o bir ödül hormonu. Benim bunu almam lazım. Ve kredi kartım da var.
1: Evet.
0: Değil mi? Cırt diye çektirince kredi kartıyla harcama yaptığını bile anlamıyorsun.
1: Tabii. Çünkü, sanki cebinden para çıkmıyor gibi.
0: Tabii,
1: çıkmıyor zaten o an için. Evet.
0: Tabii, şimdi bu davranış biliminde mesela bir kavram daha var. Peşin ödemenin acısı diye. Parayı peşin, yani nakit olarak ödediğin zaman cebinden çıkart. Mesela diyelim ki 5000 liralık bir şey alıyorsun. O 5000'i saymakla cırt diye kredi kartından çektirmek arasında büyük bir fark var. O 5000'i sayarken o parayı ödediğini anlıyorsun. Ama karttan çektirirken onu anlamıyorsun. Dolayısıyla şey, tuzaklarla dolu.
1: Bu kancalardan da nasıl kurtulacağız o zaman mesela?
0: İşte bunu işte düzenli bir şey yaparsan, bir bütçe ve onun takibini yaparsan, o zaman bir takım şeyler gözüne batmaya başlıyor. Veya ne yapıyoruz? Bir uygulamaya yazılıyoruz. Değil mi?
1: Unutuyoruz
0: bir gazete
1: sonra.
0: Olsun veya bir şey olsun. Yazılıyoruz ona, abonelik. Diyor ki ilk ay bedava. Ondan sonra şey, yazılıyorsun. Unutuyorsun. Bakmıyorsun bile. Şey yapıp giderleri takip ettiğin zaman bir bakıyorsun, ya bu neydi, ben niye buna abone oldum, kullanıyor muyum, kullanmıyorum. İşte 50 lira oradan, 100 lira oradan.
1: Bu konu hakkında da öyle değil mi? Yatırımda
0: tabii. Da. Yatırımda da öyle, çünkü bugün harcamak güzel bir şey tabii.
1: Evet.
0: Ama onu bugün biriktirmeye başlamak neyin ödülü? Ta 20 sene sonra, 30 sene sonra seni yaşlılığında rahat ettirecek bir ödül.
1: O zaman...
0: Ama o çok uzakta. Yani o günün acısını bugün hissedemiyorsun. Bunu iskontoluyorsun. Yani 60 yaşında ben sıkıntı çekeceğim, aman canım boş ver, o zaman düşünürüz demeye başlıyoruz. Buradan gençlere bir mesaj vereceksek, hani gerçekten onlar da bir gün 60, 65, 70 olacaklar. Bugün başlamak, ama 5 lira ama 10 lira önemli değil. Önemli olan bu alışkanlığa girmek. Otomatiğe almak tabii, o çok iyi bir alışkanlık. Yani otomatiğe almazsan, hep bakalım gelecek ay bakarız, erteleme şeyine giriyorsun. Erteleme de bizim en büyük zaaflarımızdan birisidir.
1: O çok yaşanıyor da o yüzden söyledim.
0: Bir de şunu da söyleyeyim tabii şimdi. Yani dar gelirli bir aile, adam
1: tabii.
0: Tek şeyle 3 çocuk.
1: Tek maaş var.
0: Şimdi onlara da tabii her ay bir kenara şunu koy demek de biraz zor. Yani maalesef yani hayatın gerçekleri de var. Ama yapabilecek olanların yani 50 lira, 100 lira, 200 lira ayırıp da bunu hissetmeyecek olanların bunu mutlaka yapması lazım. Yani en azından bu mesajı burada vermiş olalım.
1: Peki o zaman mesela tek maaşla çalışan ya da daha doğrusu şöyle diyeyim. Tek maaş var evde ve birikim yapmaya karar verdi, tasarruf yapacak. İlk 3 ay için hedefi ne olmalı bu kişinin? Mesela benim tek maaşım var, ev geçindiriyorum. Ama sizin dediğiniz şekilde bütçemi yaptım, tasarrufa bir pay ayırabiliyorum. 100 lira, 50 lira, 200 lira her neyse. Peki ilk 3 ay için neyi hedeflemeliyim ben mesela öyle bir şey yapsam?
0: Yani ilk 3 ay için bir rakam konuşmaktansa bence böyle bir şeye başlamayı ve bunu oturtmayı hedeflemek lazım. Çünkü yani hayatımızı yönlendiren en önemli şey alışkanlıklar. Yani disiplin ve sabır. Yani hani yatırım matırım falan diyoruz işte anlatıyor Finfluencer diye bir sürü arkadaş çıkıyor. Teknik analizi öğretenler var, temel analizi öğretenler var. Onu yani tamam bunlar da güzel tabii bilmekte fayda var ama her şeyden önemlisi iyi alışkanlıkları edinmemiz ve bunları hayatımız boyunca uygulamamız lazım. Yine bu sadece parayla ilgili konularda değil. Yani iyi beslenmemiz lazım, iyi uyumamız lazım. Disiplinli çalışmamız lazım. İyi arkadaşlıklar geliştirmemiz lazım. Zamanımızı iyi değerlendirmemiz lazım. İyi okumamız lazım. İyi çalış, değil mi? Parasal konular da böyle. Yani parasal konularda da disiplinli olup iyi alışkanlıklar geliştirip ufak büyük demeden o alışkanlıkların bizde yerleşmesini sağlamamız lazım. Sadece bizde de değil, çocuklarımızda, ailemizde, işte sevdiklerimizde de onlar da paranın değerini bilirlerse, paranın değerini anlarlarsa ve uzun dönemde neler elde edebileceklerinin farkında olurlarsa işte o zaman damlaya damlaya göl olur. Atasözümüzü ailemiz içinde işletmeye başlamış oluyoruz.
1: Peki mesela bu podcast, bu bölüm işte dinleyen bir izleyici, dinleyici her neyse yarın sabah yapacağı ilk iş ne olmalı? Maaşı çalışan için söylüyorum.
0: Tasarruf, birikim ve yatırım döngüsü oluşturmaları.
1: Çok teşekkür ederim. Daha çok sorumuz da olabilirdi ama ben bu sefer şey diyeceğim. Bunu dinleyen, izleyen izleyiciler Atilla Göksal ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sizin de böyle sorularınız varsa veya hikayeniz varsa ben bunu yaptım böyle oldu sonra şöyle oldu diye lütfen yazın sosyal medya hesaplarından. Biz o sorularımızı konuklarımızla, ekonomist konuklarımızla değerlendirelim. Bunu da son olarak söyleyeyim çünkü çok soru ve çok hikaye geliyor. Çok teşekkür ediyorum tekrardan.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim bir podcast'in de sonuna geldik. Tekrar diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

0: Odeya Radyo.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, borsaya girmek isteyen biri hisse senedini nasıl alır?
3: Hisse senedini en sade şekliyle şöyle anlatabilirim. Bir şirketin küçük bir parçasına ortak olmak. Şirket büyüdükçe, karlılığı arttıkça siz de bu büyümeden pay alıyorsunuz. Fakat aynı zamanda risklere de ortak oluyorsunuz. Bu gerçeği baştan kabul...
1: Dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, borsaya girmek isteyen biri hisse senedini nasıl alır?
3: Hisse senedini en sade şekliyle şöyle anlatabilirim. Bir şirketin küçük bir parçasına ortak olmak. Şirket büyüdükçe, karlılığı arttıkça siz de bu büyümeden pay alıyorsunuz. Fakat...

0: Edersiniz. Lisanslı bir aracı kurun ya da banka üzerinden işlem yapmanız gerekir. Bugün bu işlemler artık çok kolay. Çoğu işlem mobil uygulamalar üzerinden saniyeler içinde gerçekleştirilebiliyor. Hisse senedi alım satımında çok fazla terim var. Bunların içinden birkaç temel kavramdan bahsedelim. Örneğin limit emir. Limit emirde bu hisseyi en fazla şu fiyattan al diyorsunuz. Piyasa emrinde ise ne olursa olsun şu an al dersiniz. Her ikisinin de avantajları ve riskleri farklı. Peki hisse senedi fiyatları neden sürekli değişiyor? Bunun nedeni borsanın gerçek zamanlı çalışan bir açık artırma ortamı olması. Şirket haberleri, ekonomik veriler, hatta piyasa psikolojisi fiyatı anlık etkiliyor. Yeni başlayanlar için tavsiyem net. Küçük tutarlarda başlayın, acele etmeyin. Çünkü borsada en büyük kayıplar bilgisizlikten değil, acelecilikten kaynaklanıyor.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan Haftanın Sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.
2: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
3: Yeah.

0: Ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval.

0: Odeya Radyo.
1: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
2: Merhaba herkese. Ekonomi gündemini birlikte değerlendirdiğimiz programa tekrar hoş geldiniz. Bugün küresel ekonominin yeniden en hassas başlıklarından biri haline gelen enerji piyasalarını konuşacağız. Konuşmadan edemiyoruz çünkü her daim kendini hatırlatıyor. Yine petrol ve doğalgaz fiyatlarında çok belirgin bir yükseliş görüyoruz. Ama bu kez yani hikaye sadece ham petrol fiyatı değil. Çünkü daha da önemlisi ham petrolden üretilen petrol ürünlerinin fiyatlarında da çok güçlü bir artış var. Benzinde, motorinde, jet yakıtında, denizcilik yakıtlarında yani ekonominin taşımacılık, seyahat, lojistik ve üretim tarafında doğrudan kullanılan ürünlerinde de belki de ham petrolde yaşanan yükselişten daha hızlı bir yükseliş var. Dolayısıyla bugün aslında tek bir enerji fiyatını değil, enerji zincirinin tamamında oluşan baskıyı konuşmamız gerekiyor. Şimdi büyük fotoğrafla başlayalım ilk önce. Bu yayını yaparken Brent petrol yaklaşık $100 civarındaydı. Amerikan tipi WTI petrolünde ise $95 civarında bir işlem görüyorduk. Yani Ağustos başından bu yana tekrar bakıldığında %30'un üzerinde yükselmiş durumda bir petrolle karşı karşıyayız. Temel nedenini biliyoruz zaten. Orta Doğu'daki çatışmalar, özellikle Hürmüz Boğazı çerçevesinde arz risklerinin yeniden artması, savaştan önce dünya petrol ve gaz ticaretinin yaklaşık 5'te 1'i Hürmüz Boğazı'ndan geçiyordu. Bugün trafik kısmen devam etse de eski seviyelerin halen belirgin biçimde altında. Bunun neden önemli olduğunu da biliyoruz. Çünkü soru şu, petrol gerçekten ihtiyaç duyulan ülkeye ulaşabiliyor mu? Bir bölgede petrol var olabilir ama tanker geçemiyorsa, sigorta maliyeti çok yükselmişse, liman çalışmıyorsa, rafineri devre dışıysa petrolün varlığı tek başına yeterli de olmuyor. Dolayısıyla enerji piyasasında yaşanan sorunlardan biri de tam olarak bu ve bunun da diğer petrol ürünleri fiyatları üzerinde etkili olduğunu görüyoruz. Uluslararası Enerji Ajansı'nın Ağustos petrol piyasası raporuna göre küresel petrol arzı Temmuz ayında günlük 101.5 milyon varile yükselmiş olsa da halen geçen yılın aynı döneminin bayağı altında. Körfez'de ise savaş öncesine kıyasla günlük 8 milyon varilden fazla üretim halen devre dışı durumda.

0: Uluslararası Enerji Ajansı 2026 yılı genelinde de küresel petrol arzının günlük ortalama yaklaşık 4.3 milyon varil azalmasını bekliyor. Bu rakamlar zaten tek başına ciddi. Ama bugün asıl ilginç olan konu rafine ürün tarafında. Şimdi temel bir ayrımı yapalım burada. Ham petrol ile benzin aynı şey değil. Motorin de aynı şey değil. Jet yakıtı da aynı şey değil. Ham petrol rafineriye giren ham madde. Rafineride işlendikten sonra farklı ürünlere ayrılıyor. İşte biraz önce bahsettiğim benzin, motorun, jet yakıtı gibi yakıtlara dönüşüyor. Dolayısıyla dünyada ham petrol bulunması otomatik olarak yeterli benzin veya yeterli jet yakıtı olduğu anlamına gelmiyor. İşte enerji piyasasının kırılgan tarafı da burada ortaya çıkıyor. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre küresel rafinerilerin işlediği petrol miktarı Temmuz ayında artsa da geçen yılın aynı döneminin yaklaşık 5 milyon varil günlük altında. Yani dolayısıyla da benzin, motorin ve jet yakıtı gibi ürünlerde marjlar çok yüksek seviyelere çıktı. Burada son zamanlarda duyduğumuz bir kavram da var. Son zamanlarda değil, çok uzun zamandır duyuyoruz ama zaman zaman daha fazla duyuyoruz. O da crack spread. Bunu çok mümkün olduğunca basit anlatayım. Diyelim ki bir rafineri 100 dolara ham petrolü alıyor. Bunu işliyor ve işte bir petrol ürünü çıkartıyor. Motorin çıkartıyor, işte benzin çıkartıyor. Ortaya çıkan ürünün fiyatıyla ham petrol fiyatı arasındaki fark bize o ürünün ne kadar kıt olduğunu gösteren önemli bir işaret de oluyor. Eğer bu fark çok açılıyorsa aslında piyasada demek ki ham petrol var ama nihai ürün yeterince yok mesajı veriliyor. Mesela motorinde bu fark oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda. Bu gerçekten sıra dışı seviyelerden bahsediyoruz ama hikaye sadece motorin değil tabii. Mesela jet yakıtı da önemli. Uluslararası Enerji Ajansı'na bakalım yine. Diyor ki Rusya, Ortadoğu ve Asya'dan yapılan jet yakışı ihracatı yıllık bazda yaklaşık 670 bin varil günlük azalmış durumda. Bu bölgelerin deniz yoluyla yaptığı küresel jet yakıtı ticaretinin yaklaşık 1/3'üne karşılık geliyor. Uçaklar için yani. Benzin tarafında da yaz seyahat sezonuyla birlikte talebin yükseldiği bir dönemde bu sefer yine arz sıkışıklığı oluştu. Yani benzin, motorin ve jet yakıtı aynı anda baskı altında kaldı. Bu neden dünya ekonomisi açısından önemli dersek? Çünkü her ürün ekonominin farklı bir alanına dokunuyor. Yani benzin daha çok bireysel ulaşım ve tüketici harcamaları üzerinde etkili. Fiyat arttığında hane halkının ulaşım bütçesi büyüyor. Bu da başka alanlara ayırabileceği geliri azaltıyor. Motorin, lojistik, tarım, ağır taşımacılık ve bazı üretim süreçleri açısından önemli. Buradaki fiyat artışı şirketlerin maliyetlerine daha doğrudan girebiliyor. Hatta buradan yine dolaylı olarak hane halkı bütçesini zorlayabiliyor. Çünkü örneğin çiftçilerin maliyetlerinde önemli artış ürünlere yansıyor. Dolayısıyla bu da işlenmemiş gıdaya yansıyabiliyor. Jet yakıtı ise havacılık sektörünün temel girdilerinden biri. Jet yakıtı yükseldiğinde de hava yollarının maliyetleri artıyor. Bu da zaman içerisinde uçak bileti fiyatlarına, turizme, iş seyahatlerine ve kargo taşımacılığına yansıyabiliyor. Denizcilik yakıtları da benzer şekilde küresel ticaret açısından önemli. Bugün dünya ticaretinin büyük bölümü halen deniz yoluyla yapılıyor. Dolayısıyla bunker fuel dediğimiz denizcilik yakıtlarının fiyatı yükseldiğinde konteyner ve navlun maliyetleri de etkilenebiliyor. Örneğin Reuters'ın son verilerine göre bazı önemli denizcilik yakıtlarının fiyatları savaş öncesine göre halen %60'ın üzerinde yüksek. Bunları bir araya getirdiğimizde şunları görüyoruz. Halen geniş bir enerji şoku yaşadığımızı anlıyoruz. Bu da tabii iki temel riski ortaya çıkartıyor. Zaten etkilediği alanları söyledim ama daha makro bir çerçevede baktığınızda zaten bu sefer global enflasyon dinamikleri açısından enflasyonu, ikincisi de büyüme dinamiklerini ve bu iki noktadaki riskleri ortaya çıkartıyor. Şimdi doğalgaza da bir bakalım. Doğalgaz tarafında da benzer ama farklı bir hikaye var. Avrupa için referans kabul edilen Hollanda TTF doğalgaz fiyatları yine bir yükseliş içerisinde 75-80 euro arasında. Bu da bir yıl öncesine göre çok ciddi bir artış. Yani Avrupa açısından burada temel sorun enerji arzının yapısı. Çünkü neden? Rus gazına bağımlılığın azaltılmasının ardından Avrupa çok daha fazla LNG yani sıvılaştırılmış doğalgaz ithal etmeye başladı. İşte bu nedenle de Avrupa bugün Katar, ABD ve diğer LNG üreticilerinden gelen kargolar için Asya ile rekabet ediyor. Orta Doğu'dan gelen LNG akışlarında sorun çıktığında fiyat çok hızlı tepki verebiliyor. Üstelik kışa yaklaşırken depoların doldurulması gerekiyor. Çünkü kışa yaklaşırken bir hazırlık da gerekiyor. Reuters'ın mesela son değerlendirmelerine bakıldığında Avrupa'daki gaz depoları yaklaşık %66 dolulukta. Ve bu oran yılın bu dönemi içinde tarih kişisel olarak düşük kabul ediliyor. Dolayısıyla doğal gazda da fiyatların seyrini yalnızca tüketim değil, kış öncesi stoklama ihtiyacı belirliyor. Bu neden önemli? Çünkü doğalgaz yalnızca evleri ısıtmıyor, elektrik tüketim üretiminde de kullanılıyor, kimya sanayide de kullanılıyor, gübre üretiminde de kritik bir girdi. Cam, seramik, metal gibi enerji yoğun sektörlerde de önemli. Dolayısıyla doğalgaz fiyatlarındaki artış da petrol ürünlerinde olduğu gibi zincirleme maliyet etkisi yaratabiliyor. Özellikle Avrupa sanayi açısından son derece hassas bir konu ve zaten son yıllarda Avrupa sanayisinin rekabet gücü tartışılırken en önemli başlıklardan biri de enerji maliyetleri olmuştu. Şimdi doğalgaz yeniden pahalanırsa bu baskı tekrar artabilir. Türkiye'ye geldiğimizde de Türkiye açısından enerji fiyatlarındaki bu yeni yükselişi birkaç ayrı kanaldan düşünmek gerekiyor. Dış ticaret ve cari denge, enerji ithalatçısı olduğumuz için ithalat faturamız artıyor. Zaten bir önceki programda orta vadeli ekonomik programdan bahsetmiş ve buradaki 2026 yılı enerji ithalatı tahminleri ve dış ticaret tahminlerinden bahsetmiştik. Dolayısıyla enerji fiyatlarında her kalıcı yükseliş Türkiye'nin dış finansman ihtiyacı açısından önemli oluyor. İkincisi de enflasyon. Petrol fiyatı yükseldiğinde mesela bunun ilk etkisini benzin ve motorinde görüyoruz. Burada da bitmiyor hikaye. İşte jet yakısındaki yükseliş havayolu maliyetlerini etkiliyor. Biraz önce söylediğim gibi bütün dünyada olduğu gibi. Motorin taşımacılığı etkiliyor. Denizcilik yakıtları namlun maliyetlerini etkiliyor. Doğalgaz sanayi ve enerji üretim maliyetleri etkileniyor gibi gibi. Burada tabii bizlerin kullandığı iki kavram var. Yani bir birinci tur etki, bir ikinci tur etki. Birinci tur etki çok basit yani. Benzin fiyatı yükseliyor, doğalgaz faturası yükseliyor gibi. İkinci tur ise bu maliyetlerin başka fiyatlara geçmesi. Yani mesela jet yakıtı yükseliyor, bu birinci tur etki. İkinci turda taşımacılık maliyetleri artıyor. Dolayısıyla bu da gıdaya yansıyor gibi. Ya da işte bilet fiyatına yansıyor gibi. Bunlar da ikinci tur fiyatları ve bu zincir giderek problemi arttırıyor tabii ki. Evet, programın sonuna gelirken de bütün tabloyu bir cümlede toparlayayım. Yani bugünkü enerji sorunu sadece petrol 100 doları geçti meselesi değil. Bu başlığı atmak değil. Asıl dikkat çekici olan enerji sisteminin birkaç farklı noktasında aynı anda baskı oluşması. Tam petrol pahalı zaten. Rafineri kapasitesi sınırlı. Benzin, motorin, jet yakıtı, denizcilik yakıtları, doğalgaz pahalılaşıyor. Dolayısıyla ekonominin enerji faturasına tek bir kanaldan değil, birkaç kanaldan aynı anda baskı geliyor. Dünya ekonomisi açısından bunun anlamı ve bizler Türkiye açısından da bunun anlamı çok benzer. Dezenflasyon süreci daha zor hale geliyor, büyüme üzerindeki baskı artıyor ve işler daha karmaşıklaşıyor tabii. Bu nedenle önümüzdeki dönemde yalnızca Brent petrol fiyatını değil, petrol ürünlerini, marjlarını, jet yakıtını, motorini, benzin fiyatlarını ve doğalgaz piyasasını da birlikte izlemek gerekiyor. Çünkü bugün küresel enerji şokunun gerçek boyutu tam olarak bu toplam resimde ortaya çıkıyor. Bir sonraki programda farklı bir başlıkla karşınızda olacağız. Yeniden buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi.
2: Odaya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Bazen gündemi takip etmenin en iyi yolu sakin bir ritme yaslanmaktır. Odea Radyo, chill out ve down tempo seçkileriyle dinlendirici bir atmosfer sunarken yatırım dünyasına dair merak edilenleri de unutmuyor. Odea Radyo ile hem dinlen

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

yaşadıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

Şehrin temposu yükseliyor, piyasaların gündemi her an değişiyor. Odea Radyo, yatırım dünyasının içinden sesleri, uzman bakış açılarını ve güncel ekonomi gelişmelerini bir araya getiriyor. Nerede olursan ol, gündemin bir adım önünde kalmak istiyorsan Odea Radyo'ya kulak ver.

Nordea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, yatırımın sesinde hafta başında yatırım ve finans gündemiyle karşında. Yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

Ben Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü ve yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.

Geçtiğimiz hafta Türkiye ve dünya piyasalarında hangi gelişmeler yaşandı? Gelecek hafta gündemde neler var? Tüm bu soruların cevapları Odea Radyo'da. Her cuma saat 15'te ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen

Odea'nın alanında uzman ve profesyoneller tarafından hazırlanan tüm yatırım içerikleri Odea Yatırım Odaklı Bülten'de bir araya geliyor. 15 günde bir Odea Bank LinkedIn hesabında yayınlanan bülten, farklı platformlardaki içerikleri derleyerek finansal okuryazarlığını geliştirmeni kolaylaştırıyor.

Ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

0: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo.

Sporda, evde, işte, trafikte. Müzik keyfinin arasına ekonomi ve finans dünyasından ilgi çekici makale özetleri karışıyor. Sesli makaleler Odeya Radyo'da müzik akışının içinde her an seni bulabilir. Kulağını Odeya Radyo'dan ayırma.

0: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
1: Merhaba herkese. Ekonomi gündemini birlikte değerlendirdiğimiz programa tekrar hoş geldiniz. Bugün küresel ekonominin yeniden en hassas başlıklarından biri haline gelen enerji piyasalarını konuşacağız. Konuşmadan edemiyoruz çünkü her daim kendini hatırlatıyor. Yine petrol ve doğalgaz fiyatlarında çok belirgin bir yükseliş görüyoruz. Ama bu kez yani hikaye sadece ham petrol fiyatı değil. Çünkü daha da önemlisi ham petrolden üretilen petrol ürünlerinin fiyatlarında da çok güçlü bir artış var. Benzinde, motorinde, jet yakıtında, denizcilik yakıtlarında yani ekonominin taşımacılık, seyahat, lojistik ve üretim tarafında doğrudan kullanılan ürünlerinde de belki de ham petrolde yaşanan yükselişten daha hızlı bir yükseliş var. Dolayısıyla bugün aslında tek bir enerji fiyatını değil, enerji zincirinin tamamında oluşan baskıyı konuşmamız gerekiyor. Şimdi büyük fotoğrafla başlayalım ilk önce. Bu yayını yaparken Brent petrol yaklaşık $100 civarındaydı. Amerikan tipi WTI petrolünde ise $95 civarında bir işlem görüyorduk. Yani Ağustos başından bu yana tekrar bakıldığında %30'un üzerinde yükselmiş durumda bir petrolle karşı karşıyayız. Temel nedenini biliyoruz zaten. Orta Doğu'daki çatışmalar, özellikle Hürmüz Boğazı çerçevesinde arz risklerinin yeniden artması, savaştan önce dünya petrol ve gaz ticaretinin yaklaşık 5'te 1'i Hürmüz Boğazı'ndan geçiyordu. Bugün trafik kısmen devam etse de eski seviyelerin halen ve halen belirgin biçimde altında. Bunun neden önemli olduğunu da biliyoruz. Çünkü soru şu, petrol gerçekten ihtiyaç duyulan ülkeye ulaşabiliyor mu? Bir bölgede petrol var olabilir ama tanker geçemiyorsa, sigorta maliyeti çok yükselmişse, liman çalışmıyorsa, rafineri devre dışıysa petrolün varlığı tek başına yeterli de olmuyor. Dolayısıyla enerji piyasasında yaşanan sorunlardan biri de tam olarak bu ve bunun da diğer petrol ürünleri fiyatları üzerinde etkili olduğunu görüyoruz. Uluslararası Enerji Ajansı'nın Ağustos petrol piyasası raporuna göre küresel petrol arzı Temmuz ayında günlük 101.5 milyon varile yükselmiş olsa da halen geçen yılın aynı döneminin bayağı altında. Körfez'de ise savaş öncesine kıyasla günlük 8 milyon varilden fazla üretim halen devre dışı durumda. Uluslararası Enerji Ajansı 2026 yılı genelinde de küresel petrol arzının günlük ortalama yaklaşık 4.3 milyon varil azalmasını bekliyor. Bu rakamlar zaten tek başına ciddi. Ama bugün asıl ilginç olan konu rafine ürün tarafında. Şimdi temel bir ayrımı yapalım burada. Ham petrol ile benzin aynı şey değil. Motorin de aynı şey değil. Jet yakıtı da aynı şey değil. Ham petrol, rafineriye giren ham madde. Rafineride işlendikten sonra farklı ürünlere ayrılıyor. İşte biraz önce bahsettiğim benzin, motor. 6 yıl genelinde de küresel petrol arzının günlük ortalama yaklaşık 4.3 milyon varil azalmasını bekliyor. Bu rakamlar zaten tek başına ciddi. Ama bugün asıl ilginç olan konu rafine ürün tarafında. Şimdi temel bir ayrımı yapalım burada. Ham petrol ile benzin aynı şey değil. Motorin de aynı şey değil. Jet yakıtı da aynı şey değil. Ham petrol, rafineriye giren ham madde. Rafineride

anlamına gelmiyor. İşte enerji piyasasının kırılgan tarafı da burada ortaya çıkıyor. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre küresel rafinerilerin işlediği petrol miktarı Temmuz ayında artsa da geçen yılın aynı döneminin yaklaşık 5 milyon varil günlük altında. Yani dolayısıyla da benzin, motorin ve jet yakıtı gibi ürünlerde marjlar çok yüksek seviyelere çıktı. Burada son zamanlarda duyduğumuz bir kavram da var. Son zamanlarda değil, çok uzun zamandır duyuyoruz ama zaman zaman daha fazla duyuyoruz. O da crack spread. Bunu çok mümkün olduğunca basit anlatayım. Diyelim ki bir rafineri 100 dolara ham petrolü alıyor. Bunu işliyor ve işte bir petrol ürünü çıkartıyor. Motorin çıkartıyor, işte benzin çıkartıyor. Ortaya çıkan ürünün fiyatıyla ham petrol fiyatı arasındaki fark bize o ürünün ne kadar kıt olduğunu gösteren önemli bir işaret de oluyor. Eğer bu fark çok açılıyorsa aslında piyasada demek ki ham petrol var ama nihai ürün yeterince yok mesajı veriliyor. Mesela motorinde bu fark oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda. Bu gerçekten sıra dışı seviyelerden bahsediyoruz ama hikaye sadece motorin değil tabii. Mesela jet yakıtı da önemli. Uluslararası Enerji Ajansı'na bakalım yine. Diyor ki Rusya, Ortadoğu ve Asya'dan yapılan jet yakışı ihracatı yıllık bazda yaklaşık 670 bin varil günlük azalmış durumda. Bu bölgelerin deniz yoluyla yaptığı küresel jet yakıtı ticaretinin yaklaşık 1/3'üne karşılık geliyor. Uçaklar için yani. Benzin tarafında da yaz seyahat sezonuyla birlikte talebin yükseldiği bir dönemde bu sefer yine arz sıkışıklığı oluştu. Yani benzin, motorin ve jet yakıtı aynı anda baskı altında kaldı. Bu neden dünya ekonomisi açısından önemli dersek, çünkü her ürün ekonominin farklı bir alanına dokunuyor. Yani benzin daha çok bireysel ulaşım ve tüketici harcamaları üzerinde etkili. Fiyat arttığında hane halkının ulaşım bütçesi büyüyor. Bu da başka alanlara ayırabileceği geliri azaltıyor. Motorin, lojistik, tarım, ağır taşımacılık ve bazı üretim süreçleri açısından önemli. Buradaki fiyat artışı şirketlerin maliyetlerine daha doğrudan girebiliyor. Hatta buradan yine dolaylı olarak hane halkı bütçesini zorlayabiliyor. Çünkü örneğin çiftçilerin maliyetlerinde önemli artış ürünlere yansıyor. Dolayısıyla bu da işlenmemiş gıdaya yansıyabiliyor. Jet yakıtı ise havacılık sektörünün temel girdilerinden biri. Jet yakıtı yükseldiğinde de hava yollarının maliyetleri artıyor. Bu da zaman içerisinde uçak bileti fiyatlarına, turizme, iş seyahatlerine ve kargo taşımacılığına yansıyabiliyor. Denizcilik yakıtları da benzer şekilde küresel ticaret açısından önemli. Bugün dünya ticaretinin büyük bölümü halen deniz yoluyla yapılıyor. Dolayısıyla bunker fuel dediğimiz denizcilik yakıtlarının fiyatı yükseldiğinde konteyner ve navlu maliyetleri de etkilenebiliyor. Örneğin Reuters'ın son verilerine göre bazı önemli denizcilik yakıtlarının fiyatları savaş öncesine göre halen %60'ın üzerinde yüksek. Bunları bir araya getirdiğimizde şunları görüyoruz. Halen geniş bir enerji şoku yaşadığımızı anlıyoruz. Bu da tabii iki temel riski ortaya çıkartıyor. Zaten etkilediği alanları söyledim ama daha makro bir çerçevede baktığınızda zaten bu sefer global enflasyon dinamikleri açısından enflasyonu, ikincisi de büyüme dinamiklerini ve bu iki noktadaki riskleri ortaya çıkartıyor. Şimdi doğalgaza da bir bakalım. Doğalgaz tarafında da benzer ama farklı bir hikaye var. Avrupa için referans kabul edilen Hollanda TTF doğalgaz fiyatları yine bir yükseliş içerisinde, 75-80 euro arasında. Bu da bir yıl öncesine göre çok ciddi bir artış. Yani Avrupa açısından burada temel sorun enerji arzının yapısı. Çünkü neden? Rus gazına bağımlılığın azaltılmasının ardından Avrupa çok daha fazla LNG, yani sıvılaştırılmış doğalgaz ithal etmeye başladı. İşte bu nedenle de Avrupa bugün Katar, ABD ve diğer LNG üreticilerinden gelen kargolar için Asya ile rekabet ediyor. Orta Doğu'dan gelen LNG akışlarında sorun çıktığında fiyat çok hızlı tepki verebiliyor. Üstelik kışa yaklaşırken depoların doldurulması gerekiyor. Çünkü kışa yaklaşırken bir hazırlık da gerekiyor. Reuters'ın mesela son değerlendirmelerine bakıldığında Avrupa'daki gaz depoları yaklaşık %66 dolulukta. Ve bu oran yılın bu dönemi içinde tarihsel olarak düşük kabul ediliyor. Dolayısıyla doğal gazda da fiyatların seyrini yalnızca tüketim değil, kış öncesi stoklama ihtiyacı belirliyor. Bu neden önemli? Çünkü doğalgaz yalnızca evleri ısıtmıyor, elektrik tüketim üretiminde de kullanılıyor, kimya sanayide de kullanılıyor, gübre üretiminde de kritik bir girdi. Cam, seramik, metal gibi enerji yoğun sektörlerde de önemli. Dolayısıyla doğalgaz fiyatlarındaki artış da petrol ürünlerinde olduğu gibi zincirleme maliyet etkisi yaratabiliyor. Özellikle Avrupa sanayi açısından son derece hassas bir konu ve zaten son yıllarda Avrupa sanayisinin

0: rekabet gücü tartışılırken en önemli başlıklardan biri de enerji maliyetleri olmuştu. Şimdi doğalgaz yeniden pahalanırsa bu baskı tekrar artabilir. Türkiye'ye geldiğimizde de Türkiye açısından enerji fiyatlarındaki bu yeni yükselişi birkaç ayrı kanaldan düşünmek gerekiyor. Dış ticaret ve cari denge, enerji ithalatçısı olduğumuz için ithalat faturamız artıyor. Zaten bir önceki programda orta vadeli ekonomik programdan bahsetmiş ve buradaki 2026 yılı enerji ithalatı tahminleri ve dış ticaret tahminlerinden bahsetmiştik. Dolayısıyla enerji fiyatlarında her kalıcı yükseliş Türkiye'nin dış finansman ihtiyacı açısından önemli oluyor. İkincisi de enflasyon. Petrol fiyatı yükseldiğinde mesela bunun ilk etkisini benzin ve motorinde görüyoruz. Burada da bitmiyor hikaye. İşte jet yakısındaki yükseliş havayolu maliyetlerini etkiliyor. Biraz önce söylediğim gibi bütün dünyada olduğu gibi. Motorin taşımacılığı etkiliyor. Denizcilik yakıtları navlun maliyetlerini etkiliyor. Doğalgaz sanayi ve enerji üretim maliyetleri etkileniyor gibi gibi. Burada tabii bizlerin kullandığı iki kavram var. Yani bir birinci tur etki, bir ikinci tur etki. Birinci tur etki çok basit. Yani benzin fiyatı yükseliyor, doğalgaz faturası yükseliyor gibi. İkinci tur ise bu maliyetlerin başka fiyatlara geçmesi. Yani mesela jet yakıtı yükseliyor. Bu birinci tur etki. İkinci turda taşımacılık maliyetleri artıyor. Dolayısıyla bu da gıdaya yansıyor gibi. Ya da işte bilet fiyatına yansıyor gibi. Bunlar da ikinci tur fiyatları ve bu zincir giderek problemi arttırıyor tabii ki. Evet, programın sonuna gelirken de bütün tabloyu bir cümlede toparlayayım. Yani bugünkü enerji sorunu sadece petrol 100 doları geçti meselesi değil. Bu başlığı atmak değil. Asıl dikkat çekici olan enerji sisteminin birkaç farklı noktasında aynı anda baskı oluşması. Ham petrol pahalı zaten. Rafineri kapasitesi sınırlı. Benzin, motorin, jet yakıtı, denizcilik yakıtları, doğalgaz pahalılaşıyor. Dolayısıyla ekonominin enerji faturasına tek bir kanaldan değil, birkaç kanaldan aynı anda baskı geliyor. Dünya ekonomisi açısından bunun anlamı ve bizler Türkiye açısından da bunun anlamı çok benzer. Dezenflasyon süreci daha zor hale geliyor, büyüme üzerindeki baskı artıyor ve işler daha karmaşıklaşıyor tabii. Bu nedenle önümüzdeki dönemde yalnızca Brent petrol fiyatını değil, petrol ürünlerini, marjlarını, jet yakıtını, motorini, benzin fiyatlarını ve doğalgaz piyasasında birlikte izlemek gerekiyor. Çünkü bugün küresel enerji şokunun gerçek boyutu tam olarak bu toplam resimde ortaya çıkıyor. Bir sonraki programda farklı bir başlıkla karşınızda olacağız. Yeniden buluşmak dileğiyle hoşçakalın.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin

0: Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırım Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo.

0: Odeya Radyo.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, vadeli mevduat enflasyona karşı yatırımcıyı gerçekten koruyabilir mi?
3: Bu konuyla ilgili en çok faiz yüksek ama enflasyon da yüksek, gerçekten kazanıyor muyum sorusu soruluyor. İşte burada iki kavramı netleştirmek gerekiyor. Nominal faiz ve reel faiz. Nominal faiz, bankanın size verdiği ilan edilen faiz oranıdır. Örneğin yıllık %50 faiz veriliyorsa bu nominal faizdir. Kağıt üzerinde paranız %50 artmış gibi görünür. Ama hikaye burada bitmez. Reel faiz, enflasyon düşündükten sonra elinizde kalan gerçek kazançtır. Çünkü eğer enflasyon %45 ise ve siz %50 faiz alıyorsanız, gerçekte yaklaşık %5 civarında bir reel kazanç elde ediyorsunuz. Size verdiği ilan edilen faiz oranıdır. Örneğin yıllık %50 faiz veriliyorsa bu nominal faizdir. Kağıt üzerinde paranız %50 artmış gibi görünür. Ama hikaye burada bitmez. Reel faiz, enflasyon düşündükten sonra elinizde kalan gerçek kazançtır. Çünkü eğer enflasyon %45 ise ve siz %50 faiz alıyorsanız,

0: Yani nominal faiz yüksek olabilir ama enflasyon daha yüksekse gerçek anlamda fakirleşiyor olabilirsiniz. Enflasyona karşı mevduat ile korunmak için birkaç strateji var. 1. Reel faize odaklanmak. Önce şunu sormalıyız. Beklenen enflasyon kaç? Merkez Bankası beklentileri, piyasa anketleri, kendi enflasyon algınız. Eğer mevduat faizi beklenen enflasyonun üzerinde ise pozitif reel faizdesiniz demektir. Bu en temel koruma mekanizmasıdır. 2. Vade stratejisi kurmak. Eğer enflasyonun düşeceğini düşünüyorsanız, bugünkü yüksek faizi daha uzun vadede kilitlemek mantıklı olabilir. Ama enflasyonun artma riski varsa kısa vadede kalıp oranları güncellemek daha esnek bir stratejidir. Yani vade kararı da aslında enflasyon beklentisinin bir uzantısıdır. Bazen tüm varlığı tek vadeye bağlamak yerine kademeli vadeler yapmak da riski dağıtır. 3. Alternatiflerle kıyaslamak. Mevduatın reel getirisi diğer alternatiflerle kıyaslanmalı. Ancak bazen mevduatın sağladığı istikrar, oynak ama potansiyel getirisi yüksek araçlara göre daha değerli olabilir. Özellikle belirsizlik dönemlerinde. Sonuç olarak vadeli mevduat enflasyona karşı sihirli bir kalkan değildir. Ama doğru faiz ortamında doğru vade stratejisiyle güçlü bir koruma aracı olabilir. Asıl soru şu, nominal olarak ne kazanıyorum değil, satın alma gücüm artıyor mu? Gerçek kazanç ekranda görünen faiz oranında değil, enflasyon sonrası cebinizde kalanda gizlidir.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.
2: Odeya Radyo.

Tatil bitti, şehrin temposu hızlandı. Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin ile Chill Zone, günün temposunu yavaşlatacak müzik seçkisiyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla aynı gün saat 20'de Odea Radyo'da yayında.

0: verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım Odaklı Gündem'de tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım Odaklı Gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için

0: mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yeni dönem, yeni bir başlangıç demek. Okullar açılırken, iş hayatı hızlanırken yatırım gündemini takip etmek de bir o kadar önemli hale geliyor. Odea Radyo, yatırımdan ekonomiye uzanan zengin içerik dünyasıyla ve chill out şarkılarla yayında.

stars, whispering the lullaby.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo.

0: Radyo.
1: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
2: Merhaba herkese. Ekonomi gündemini birlikte değerlendirdiğimiz programa tekrar hoş geldiniz. Bugün küresel ekonominin yeniden en hassas başlıklarından biri haline gelen enerji piyasalarını konuşacağız. Konuşmadan edemiyoruz çünkü her daim kendini hatırlatıyor. Yine petrol ve doğalgaz fiyatlarında çok belirgin bir yükseliş görüyoruz. Ama bu kez yani hikaye sadece ham petrol fiyatı değil. Çünkü daha da önemlisi ham petrolden üretilen petrol ürünlerinin fiyatlarında da çok güçlü bir artış var. Benzinde, motorinde, jet yakıtında, denizcilik yakıtlarında yani ekonominin taşımacılık, seyahat, lojistik ve üretim tarafında doğrudan kullanılan ürünlerinde de belki de ham petrolde yaşanan yükselişten daha hızlı bir yükseliş var. Dolayısıyla bugün aslında tek bir enerji fiyatını değil, enerji zincirinin tamamında oluşan baskıyı konuşmamız gerekiyor. Şimdi büyük fotoğrafla başlayalım ilk önce. Bu yayını yaparken Brent petrol yaklaşık $100 civarındaydı. Amerikan tipi WTI petrolünde ise $95 civarında bir işlem görüyorduk. Yani Ağustos başından bu yana tekrar bakıldığında %30'un üzerinde yükselmiş durumda bir petrolle karşı karşıyayız. Temel nedenini biliyoruz zaten. Orta Doğu'daki çatışmalar, özellikle Hürmüz Boğazı çerçevesinde arz risklerinin yeniden artması, savaştan önce dünya petrol ve gaz ticaretinin yaklaşık 5'te 1'i Hürmüz Boğazı'ndan geçiyordu. Bugün trafik kısmen devam etse de eski seviyelerin halen ve halen belirgin biçimde altında. Bunun neden önemli olduğunu da biliyoruz. Çünkü soru şu, petrol gerçekten ihtiyaç duyulan ülkeye ulaşabiliyor mu? Bir bölgede petrol var olabilir ama tanker geçemiyorsa, sigorta maliyeti çok yükselmişse, liman çalışmıyorsa, rafineri devre dışıysa petrolün varlığı tek başına yeterli de olmuyor. Dolayısıyla enerji piyasasında yaşanan sorunlardan biri de tam olarak bu ve bunun da diğer petrol ürünleri fiyatları üzerinde etkili olduğunu görüyoruz. Uluslararası Enerji Ajansı'nın Ağustos petrol piyasası raporuna göre küresel petrol arzı Temmuz ayında günlük 101.5 milyon varile yükselmiş olsa da halen geçen yılın aynı döneminin bayağı altında. Körfez'de ise savaş öncesine kıyasla günlük 8 milyon varilden fazla üretim halen devre dışı durumda. Uluslararası Enerji Ajansı 2026 yılı genelinde de küresel petrol arzının günlük ortalama yaklaşık 4.3 milyon varil azalmasını bekliyor. Bu rakamlar zaten tek başına ciddi. Ama bugün asıl ilginç olan konu rafine ürün tarafında. Şimdi temel bir ayrımı yapalım burada. Ham petrol ile benzin aynı şey değil. Motorin de aynı şey değil. Jet yakıtı da aynı şey değil. Ham petrol rafineriye giren ham madde. Rafineride işlendikten sonra farklı ürünlere ayrılıyor. İşte biraz önce bahsettiğim benzin, motorun, jet yakıtı gibi yakıtlara dönüşüyor. Dolayısıyla dünyada ham petrol bulunması otomatik olarak yeterli benzin veya yeterli jet yakıtı olduğu anlamına gelmiyor. İşte enerji piyasasının kırılgan tarafı da burada ortaya çıkıyor. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre küresel rafinerilerin işlediği petrol miktarı Temmuz ayında artsa da geçen yılın aynı döneminin yaklaşık 5 milyon varil günlük altında. Yani dolayısıyla da benzin, motorin ve jet yakıtı gibi ürünlerde marjlar çok yüksek seviyelere çıktı. Burada son zamanlarda duyduğumuz bir kavram da var. Son zamanlar değil, çok uzun zamandır duyuyoruz ama zaman zaman daha fazla duyuyoruz. O da crack spread. Bunu çok mümkün olduğunca basit anlatayım. Diyelim ki bir rafineri $100 ham petrolü alıyor, bunu işliyor ve işte bir petrol ürünü çıkartıyor. Motorin çıkartıyor, işte benzin çıkartıyor. Ortaya çıkan ürünün fiyatıyla ham petrol fiyatı arasındaki fark bize o ürünün ne kadar kıt olduğunu gösteren önemli bir işaret de oluyor. Eğer bu fark çok açılıyorsa aslında piyasada bu zamandır duyuyoruz ama zaman zaman daha fazla duyuyoruz. O da crack spread. Bunu çok mümkün olduğunca basit anlatayım. Diyelim ki bir rafineri $100 ham petrolü alıyor, bunu işliyor ve işte bir petrol ürünü çıkartıyor. Motorin çıkartıyor, işte benzin çıkartıyor. Ortaya çıkan ürünün fiyatıyla ham petrol fiyatı arasındaki fark bize o ürünün ne kadar kıt olduğunu gösteriyor.

nelerden bahsediyoruz. Ama hikaye sadece motorun değil tabii. Mesela jet yakıtı da önemli. Uluslararası Enerji Ajansı'na bakalım yine. Diyor ki Rusya, Ortadoğu ve Asya'dan yapılan jet yakışı ihracatı yıllık bazda yaklaşık 670 bin varil günlük azalmış durumda. Bu bölgelerin deniz yoluyla yaptığı küresel jet yakıtı ticaretinin yaklaşık 1/3'üne karşılık geliyor. Uçaklar için yani. Benzin tarafında da yaz seyahat sezonuyla birlikte talebin yükseldiği bir dönemde bu sefer yine arz sıkışıklığı oluştu. Yani benzin, motorin ve jet yakıtı aynı anda baskı altında kaldı. Bu neden dünya ekonomisi açısından önemli dersek, çünkü her ürün ekonominin farklı bir alanına dokunuyor. Yani benzin daha çok bireysel ulaşım ve tüketici harcamaları üzerinde etkili. Fiyat arttığında hane halkının ulaşım bütçesi büyüyor. Bu da başka alanlara ayırabileceği geliri azaltıyor. Motorin, lojistik, tarım, ağır taşımacılık ve bazı üretim süreçleri açısından önemli. Buradaki fiyat artışı şirketlerin maliyetlerine daha doğrudan girebiliyor. Hatta buradan yine dolaylı olarak hane halkı bütçesini zorlayabiliyor. Çünkü örneğin çiftçilerin maliyetlerinde önemli artış ürünlere yansıyor. Dolayısıyla bu da işlenmemiş gıdaya yansıyabiliyor. Jet yakıtı ise havacılık sektörünün temel girdilerinden biri. Jet yakıtı yükseldiğinde de hava yollarının maliyetleri artıyor. Bu da zaman içerisinde uçak bileti fiyatlarına, turizme, iş seyahatlerine ve kargo taşımacılığına yansıyabiliyor. Denizcilik yakıtları da benzer şekilde küresel ticaret açısından önemli. Bugün dünya ticaretinin büyük bölümü halen deniz yoluyla yapılıyor. Dolayısıyla bunker fuel dediğimiz denizcilik yakıtlarının fiyatı yükseldiğinde konteyner ve navlun maliyetleri de etkilenebiliyor. Örneğin Reuters'ın son verilerine göre bazı önemli denizcilik yakıtlarının fiyatları savaş öncesine göre halen %60'ın üzerinde yüksek. Bunları bir araya getirdiğimizde şunları görüyoruz. Halen geniş bir enerji şoku yaşadığımızı anlıyoruz. Bu da tabii iki temel riski ortaya çıkartıyor. Zaten etkilediği alanları söyledim ama daha makro bir çerçevede baktığınızda zaten bu sefer global enflasyon dinamikleri açısından enflasyonu, ikincisi de büyüme dinamiklerini ve bu iki noktadaki riskleri ortaya çıkartıyor. Şimdi doğalgaza da bir bakalım. Doğalgaz tarafında da benzer ama farklı bir hikaye var. Avrupa için referans kabul edilen Hollanda TTF doğalgaz fiyatları yine bir yükseliş içerisinde, 75-80 euro arasında. Bu da bir yıl öncesine göre çok ciddi bir artış. Yani Avrupa açısından burada temel sorun enerji arzının yapısı. Çünkü neden? Rus gazına bağımlılığın azaltılmasının ardından Avrupa çok daha fazla LNG, yani sıvılaştırılmış doğalgaz ithal etmeye başladı. İşte bu nedenle de Avrupa bugün Katar, ABD ve diğer LNG üreticilerinden gelen kargolar için Asya ile rekabet ediyor. Orta Doğu'dan gelen LNG akışlarında sorun çıktığında fiyat çok hızlı tepki verebiliyor. Üstelik kışa yaklaşırken depoların doldurulması gerekiyor. Çünkü kışa yaklaşırken bir hazırlık da gerekiyor. Reuters'ın mesela son değerlendirmelerine bakıldığında Avrupa'daki gaz depoları yaklaşık %66 dolulukta. Ve bu oran yılın bu dönemi içinde tarihsel olarak düşük kabul ediliyor. Dolayısıyla doğal gazda da fiyatların seyrini yalnızca tüketim değil, kış öncesi stoklama ihtiyacı belirliyor. Bu neden önemli? Çünkü doğalgaz yalnızca evleri ısıtmıyor, elektrik tüketim üretiminde de kullanılıyor, kimya sanayide de kullanılıyor, gübre üretiminde de kritik bir girdi. Cam, seramik, metal gibi enerji yoğun sektörlerde de önemli. Dolayısıyla doğalgaz fiyatlarındaki artış da petrol ürünlerinde olduğu gibi zincirleme maliyet etkisi yaratabiliyor. Özellikle Avrupa sanayi açısından son derece hassas bir konu ve zaten son yıllarda Avrupa sanayisinin rekabet gücü tartışılırken en önemli başlıklardan biri de enerji maliyetleri olmuştu. Şimdi doğalgaz yeniden pahalanırsa bu baskı tekrar artabilir. Türkiye'ye geldiğimizde de Türkiye açısından enerji fiyatlarındaki bu yeni yükselişi birkaç ayrı kanaldan düşünmek gerekiyor. Dış ticaret ve cari denge, enerji ithalatçısı olduğumuz için ithalat faturamız artıyor. Zaten bir önceki programda orta vadeli ekonomik programdan bahsetmiş ve buradaki 2026 yılı enerji ithalatı tahminleri ve dış ticaret tahminlerinden bahsetmiştik. Dolayısıyla enerji fiyatlarında her kalıcı yükseliş Türkiye'nin dış finansman ihtiyacı açısından önemli oluyor. İkincisi de enflasyon. Petrol fiyatı yükseldiğinde mesela bunun ilk etkisini benzin ve motorinde görüyoruz. Burada da bitmiyor hikaye. İşte jet yakısındaki yükseliş hava yolu maliyetlerini etkiliyor. Biraz önce söylediğim gibi bütün dünyada olduğu gibi. Motorin taşımacılığı etkiliyor. Denizcilik yakıtları navlun maliyetlerini etkiliyor.
doğalgaz sanayi ve enerji üretim maliyetleri etkiliyor.

0: deniyor gibi gibi. Burada tabii bizlerin kullandığı iki kavram var. Yani bir birinci tur etki, bir ikinci tur etki. Birinci tur etki çok basit. Yani benzin fiyatı yükseliyor, doğalgaz faturası yükseliyor gibi. İkinci tur ise bu maliyetlerin başka fiyatlara geçmesi. Yani mesela jet yakıtı yükseliyor. Bu birinci tur etki. İkinci turda taşımacılık maliyetleri artıyor. Dolayısıyla bu da gıdaya yansıyor gibi. Ya da işte bilet fiyatına yansıyor gibi. Bunlar da ikinci tur fiyatları ve bu zincir giderek problemi arttırıyor tabii ki. Evet, programın sonuna gelirken de bütün tabloyu bir cümlede toparlayayım. Yani bugünkü enerji sorunu sadece petrol 100 doları geçti meselesi değil. Bu başlığı atmak değil. Asıl dikkat çekici olan enerji sisteminin birkaç farklı noktasında aynı anda baskı oluşması. Tam petrol pahalı zaten. Rafineri kapasitesi sınırlı. Benzin, motorin, jet yakıtı, denizcilik yakıtları, doğalgaz pahalılaşıyor. Dolayısıyla ekonominin enerji faturasına tek bir kanaldan değil birkaç kanaldan aynı anda baskı geliyor. Dünya ekonomisi açısından bunun anlamı ve bizler Türkiye açısından da bunun anlamı çok benzer. Dezenflasyon süreci daha zor hale geliyor, büyüme üzerindeki baskı artıyor ve işler daha karmaşıklaşıyor tabii. Bu nedenle önümüzdeki dönemde yalnızca Brent petrol fiyatını değil, petrol ürünlerini, marjlarını, jet yakıtını, motorini, benzin fiyatlarını ve doğalgaz piyasasında birlikte izlemek gerekiyor. Çünkü bugün küresel enerji şokunun gerçek boyutu tam olarak bu toplam resimde ortaya çıkıyor. Bir sonraki programda farklı bir başlıkla karşınızda olacağız. Yeniden buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi.
2: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.